0: Yerel haberlere bakacak olursak, depresif bir adam kendini gitar teliyle astı. Polis raporuna göre geriye bırakılan notta, "Üzgünüm ama bunların artık hiçbiri komik değil," yazıyor.
1: We would like to thank you to come here and to visit our radio.
2: Hey, this is Dave. Whether on Maui or down by the sea, putting K-Home in my ears.